kisia edhi wanu enda kunene nena ito ndini wa maunena nia ilungu nisito tuko nesi muna ambani ii noti muonza noti noti kenda ile itano kenda ile itano kana noti muonza itato itato kenda ile itano kenda ile itano kana utume SMS kuisila nambani ii ile ile kenda ile itano SMS yino nisilingi ye komisioka mbaito FM andumaito thayo.